Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi cut by the year, have a Don. Gel kaç benimle buradan. O delikacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

memo tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri klos. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.